0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bugün bizim ordumuz dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Ve biz göstermişik bütün dünyaya ki yenilmez halk Azerbaycan halkıdır. Müzeffer ordu Azerbaycan ordusudur. Ermeni mifologiyasını mahvettik. Ermeni uydurmalarını mahvettik. Onları yerine oturttuk. Onlar bizim kabağımıza diş çöküblü. Rezalet damgasıyla yaşayacaklar. Biz ise Rusya'yla yaşayacağız. Bundan sonra müzeffer halk gibi, güclü devlet gibi, yenilmez ordu gibi. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.

0: Şeyi elimden aldı. Bir tane kızım kalmıştı. Onu da aldılar elimden.
1: Sen geliyor tanrısın da anasıyla şu an.
2: Ben yani psikiyatra söz vermiş şeyi.
3: Siz ama o yaş tanımırsınız ha. Deyim size bile siz.
4: Her şey danıştı dedi ye.
5: Bir de kabahvasısa ondan kelime de kesme. Yolu da yaşıyor gelenler.
2: Pişirdin kızımı ya.

0: esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın en nişanı da hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 105 FM.
3: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön, ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: şirin arzusu sensen, yurdumun en güzel bir kızı sensen. Çağırır seyremizi bu temiz eşkimizi, çağırır seyremizi bu temiz eşkimizi. Allı güllü göyçemenim, bu gözer şen vetenim. Allı güllü göyçemenim, bu gözer şen vetenim.
1: Bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: 14 May 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
1: Nüktas.
2: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Vatanı korumak, öz ana torpağını, evini, obasını, yurtunu korumak. Vatanını korumak, öz namusunu, şerefini korumaktır.

0: sayesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Danışır Batı.
2: Öten iller nazmelerdir.

0: Dostbank, Bankov Bako'nun mobil tetkikleri. Bankov Bako, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Azercell olarak Eskersel hizmetini gururla təqdim edirik. Artık her bir hizmette olan askerlerimiz doğmalarıyla rahat danışa, onlarla ünsiyette olabilecekler. Eskersel biz de askerlerimizin yanındayız, onların hizmetindeyiz. Etraflı məlumat için Ulduz 1111'e zeng edin veya...

0: istediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

aldandım talihin mincir oyununa. Dünyanın dolanıp geldim boynuna. Niye sarılmırsın benim boynuma? Belki barışmırsan içeri şeker. Sen bana doğmazsan ben sana tanımış gezmişim sinem.

FM. Dualarımız sizi korusun. Azerbaycan askeri, bayramın mübarek.

Bugün bizim ordumuz dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Ve biz göstermişik bütün dünyaya ki, yenilmez halk Azerbaycan halkıdır. Müzeffer ordu Azerbaycan ordusudur. Ermeni mifologiyasını mehvet, Ermeni uydurmalarını mehvet. Onları yerine oturttu. Onlar bizim kabağımıza diş çöküblü. Rezalet damgasıyla yaşayacaklar. Biz ise gurur hissiyle yaşayacağız. Bundan sonra müzeffer halk gibi, gücü devlet gibi, yenilmez ordu gibi. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.

0: kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia şubesi.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence

0: 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Nakhçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.